duaning yan nginutin punika rabi ne mecebur ke geni ne jagi kakenenin punika karmo aloh.

0: saking tiang
1: servis, tarik. Servis, Ben, servis tuh, dek,
0: iya. Yeah.